En Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın tabii arkamdan çok ağlarsın.

Kendi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde.

Günaydın, iyi sabahlar herkese. Nasılsınız bugün, nasıl başladı gün bilmiyorum ama 18 Ağustos 2026 Salı günündeyiz. Okulların açılmasına hızla geri sayımın başladığı günlerdeyiz. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Aynı zamanda Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu biliyorsunuz. Ben Öykü Güler Sönmez. Saat 9'a kadar Türkiye'den, dünyadan, müzikten, sanattan, teknolojiden pek çok notla eşlik edeceğim Kral Pop şarkılarına. Kral Pop etkinlik otobüsü bugün İzmir'de ve yayında otobüsün lokasyonunu duyuracağım. Bir şanslı Kral Pop dinleyicisi de sürpriz markalardan, hediye çeklerinden birinin sahibi olacak. Önce şifreyi söyleyeyim İzmirli dinleyicilerimiz için yayının başında isterseniz. Bu sabahki şifremiz İnciraltı, Kent Ormanı ve hadi başlayalım Salı gününe.

0: Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
8: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
9: Migros Yemek.
8: Migros uygulamasında.

0: Sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylı

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Kerem abi.
6: Hayrola çocuklar?
5: Abimiz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
7: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
6: Turkcell çözüm gücü.
8: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
6: Turkcell çözüm gücü.
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
6: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
10: Turkcell.

Buraya kadarmış Afrika sıcakları geri geliyor çünkü. AKOM'un raporuna göre İstanbul başta olmak üzere ülkenin tamamına yakın bölümü hem Afrika hem Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkisi altına girecek. Önümüzdeki 7-10 günlük dönem boyunca etkili olması beklenen sistem nedeniyle de hafta boyunca havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor. Sıcaklıkların bugünden itibaren artarak Perşembe'ye kadar 34-36 derece aralığında yükseleceği öngörülüyor. Kanım çekiliyor gerçekten. Ne güzel, mis gibi bir hava vardı özellikle İstanbul'da. Ağustos'un yarısı yaz, yarısı kış diyorduk falan ama şimdi maalesef 34-36 derecelerden söz ediyoruz. Kolaylıklar diliyorum herkese.

Konya'da. Birkaç müzik haberi aktarayım. Ümit Sayın kariyerinin 33. yılını kutladığı özel projesi ve Ümit Sayın'la müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor. Sayın'ın yıllar boyunca Türk pop müziğine kazandırdığı unutulmaz eserlerini farklı sanatçılarla yeniden yorumladığı projenin yeni şarkısı da Sana Dargınım. Güçlü ses ve özgün yorumuyla Elif Buse Doğan eşlik ediyor bu şarkıya. Ve Türk müziği dünyada daha çok ilgi görmeye başlıyor diyor uzmanlar. Veriler malum çevrim içi müzik dinleme platformu. Uygulamada dinlenen müziğin artık sadece %47'sinin İngilizce olduğu belirtiliyor. 2026'da Türkçe dahil 16 farklı dilde şarkı Global Top 50 listesine girdi. Global Top 50 listesinde yer aldı. Bu sayı 5 yıl öncesinin 2 katından fazlaymış. Ve Nisan 2026'da Türkiye dışındaki 53 milyon kullanıcı ilk kez bir Türk sanatçıyı dinlemiş. Güzel veriler, güzel bilgiler bunlar. Bunlardan biri de bu hafta Amsterdam'da müzikseverlerle buluşacak hatta. Altın Gün 20 Ağustos Perşembe günü Amsterdam'ın dünyaca ünlü Het Concertgebouw salonunda sahne alıyor. Mekan grubu global bir grup ve Türk Psycho Groove'un ustaları olarak tanımlıyor. Biz de şimdi Mevlure ile devam edeceğiz yayına. Değilim şimdi popun kralı Kral Pop'ta.

0: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak. Pop, pop, kral
1: pop. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank.

0: daima seninle.
1: İki toplantı arasında
2: yüksek proteinli bir şey ye. Sardener tonlu aç ye.
3: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını sizde keşfedin. Aytemiz Vay.
4: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de.
5: Chery. Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. İsuzu yetkili servislerinde yaza özel fırsatlar. Belirli yedek parçalarda 5 yaş ve üzeri araçlarda %15, 10 yaş ve üzeri araçlarda %20 indirim sizi bekliyor. Üstelik anlaşmalı kredi kartlarına özel 6 taksite varan fırsatlarla. Kampanya 17 Ağustos 17 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de. Isuzu'nun tercihi Petrol Ofisi Maximus Motor Yağları.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
3: hissi. Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
6: Bebişim gibisin.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Hep tatil mutluluğu. Jolly, Jolly bu.
2: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

Elektrikli scooter kullanırken dikkatli oluyorsunuz değil mi? Hem kullanan için hem yayalar için tam bir handikap bence bu elektrikli scooter. Onlar ana caddede kullansa olmuyor. Arabaların arasından vızır vızır geçmeleri bana çok tehlikeli geliyor. Allah korusun, araçtaki şoför de dikkatsizlik yapsa bir anda çarpabilirsiniz. Yaya kaldırımından gidince yayalara huzur yok. Bence

Hala çözülemedi bu iş. Yaş sınırına dikkat ediliyor mu? Pek emin değilim. 15 yaş altındakilerin kullanması aslında yasak biliyorsunuz. Yunanistan'da 17 yaşın altındakilerin elektrikli scooter kullanması yasaklandı. Yasaklanınca talep azaldı, fiyatlar düştü. Ebeveynler çocuklar artık kullanmadığı için 40 euroya satışa çıkarmaya başlamış. Polis de düzenli olarak kask takılıyor mu, hız sınırlarına uyuluyor mu diye kontrol ediyor. Kimlik kontrolü yapıyormuş. Ben hiç Bağdat Caddesi'nde mesela elektrikli scooterların kontrol edildiğini görmedim. Ne kadar güzel olur halbuki edilseler.

0: Pop Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 18 Ağustos Salı, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlara YKS sonuç osym.gov.tr adresinden erişilebiliyor. Kayıt işlemleri 24 ila 28 Ağustos, elektronik kayıtlarsa 24 ila 26 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasa yürürlüğe girdi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun resmi gazetede yayımlandı. İzmir'in Menderes ilçesinde tutuklanan belediye başkanı İlkay Çiçek'in yerine başkan vekili seçimi yapıldı. Seçimi AK Parti adayı Asuman Şen kazandı. Kuriş suç örgütünün lideri olmakla suçlanan Alihan Kuriş'in savcılık ifadesi ortaya çıktı. Kuriş ifadesinde örgüt yöneticileri için sosyal çevrem dedi, kara para aklama ve dolandırıcılık iddialarını reddetti. Emekli Tuğamiral Türker Ertürk hakkında sosyal medya hesaplarında paylaşılan video içerikler nedeniyle soruşturma başlatıldı. Ertürk sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Gaziantep'te yolcu otobüsü tırla çarpıştı. 2 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Yüksek hızlı tren biletine zam geldi. Ankara-İstanbul tek yön bilet fiyatı 990 liraya çıktı. İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanan mutabakat zaptında belirlenen 60 günlük süre doldu. Amerikan Başkanı Trump İran'ı teslim olmaya çağırdı. Perşembeden itibaren sıcaklık yine yüksek değerlere çıkacak. Bugün İstanbul az bulutlu 29, Ankara az bulutlu 30, İzmir az bulutlu 33, Bursa az bulutlu 32, Antalya az bulutlu 34 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi hasretini dindirmeye bir tur uzaklıkta Sarı Lacivertliler playoff turu ilk maçında Olympic Lyon'u konuk edecek. Mücadele saat 22'de başlayacak. Galatasaray transfer sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Sarı Kırmızılılar Alexey Batrakov'u kadrosuna katmak için Lokomotiv Moskova ile anlaşmaya vardı. Beşiktaş, Dušan Vlahović'in lisansının çıkmasını bekliyor. Başkan Serdal Adalı kısa süre içinde Sırp Yıldız için prosedürlerin tamamlanacağını açıkladı.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık mevsim normalleri civarında. Marmara'da rüzgar hafifliyor. Akdeniz'de hissedilen sıcaklık 36 ila 39 derecelerde, nem yüksek, tedbirli olunmalı. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz.

Karadeniz, Mersin, Ordu, Ardahan, Erzincan çevreleri, Antalya'nın doğusu, Hatay'ın kıyı kesimleriyle Ankara'nın kuzeyi, Bolu, Karaman, Malatya, Elazığ, Muğla'nın iç kesimleri, Eskişehir'in kuzeydoğusu, Çorum, Niğde ve

0: Ankara istikametinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yaklaşık 5 kilometrelik bölüm trafiğe kapalı, trafik İstanbul istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun Gölyaka Kavşağı 1. bölge hududu arasında yer alan kesimde İstanbul istikameti üst yapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı, trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

Hop Etkinlik Otobüsü'ne, otobüsümüz bu sabah İzmir'de biliyorsunuz. Az sonra otobüsün lokasyonunu açıklayacağım ve otobüse gelen ilk şanslı Kral Pop dinleyicisi de sürpriz markalardan 5.000 veya 10.000 lira değerindeki hediye çeklerinden birinin sahibi olacak. Önce otobüse geldiğinizde söylemenizi rica ettiğimiz şifreyi hatırlatayım. İnciraltı Kent Ormanı ve otobüsümüz şu anda İzmir'de Buca Asporuk Meydanı'nda. Tekrar ediyorum, Kral Pop Etkinlik Otobüsümüz şu anda Buca Asporuk Meydanı'nda. Şifremiz İnciraltı Kent Ormanı, ilk gelecek olan Kral Pop dinleyicisini bekliyoruz. Herkese bol şans.

0: her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: Reklam. Koçakla Festival.

0: Akbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Mücadele, adanmışlık, heyecan. Disney Plus'ta başrolde şimdi spor var. EuroLeague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
2: Karnın zil çaldığında
3: yüksek proteinli bir şey ye. Sardanel tonlu aç ye.
4: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.

0: sitelerimizde.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Biraz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
2: Paytr. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bizim huzur
3: lazım. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Sıların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-18 Ağustos tarihlerinde tüm 5 litre sular 36 lira 50 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Telefon deyince vatan.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Spider-Man rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Tom Holland'ın başrolünü üstlendiği Spider-Man Brand New Day gösterime girmesinden 3 hafta sonra dünya çapında 2 milyar dolar gişe hasılatına ulaştı. Film sinema tarihinde bu sınırı aşan 8. yapım oldu. Diğerleri Titanic, Avatar, Avengers gibi yapımlar. Spider-Man'in bir önceki filmi de Çin'de vizyona girmediği için 2 milyar barajını aşamamış. Öyle bir strateji yapmışlar. İnanmayacaksınız ama ben hala görmedim filmi. Bu hafta yapılacaklar listemde ama bu cumada uzun zamandır konuşulan The Invitation davet filmi vizyona geliyor. Olivia Wilde'ın yönetmenliğini üstlendiği filmde başrolleri Seth Rogen, Penelope Cruz gibi isimler paylaşıyor. Ve film komedi gibi görünse de dram bana kalırsa. Bu hafta İstanbul Yelken Kulübü Açık Hava Sinema Seçkisi'nde de yer alıyor davet The Invitation filmi. Aklınızda olsun. APO ile devam ediyoruz. Salı gününe ömrüm şimdi popun kralı Kral Pop'ta.

Yaz tatilinin son günleri artık şehir merkezlerinde kalanlar için birkaç önerim olacak. Bir defa İstanbul Modern'deki serginin son günleri lütfen kaçırmayın. Ben de bugün yayından sonra gitmeyi planlıyorum. Sesi olduğum müzede pek çok etkinliğe gittim doğruyu söylemek gerekirse ama nedense bu sergiyi gezme fırsatım olmadı. Semiha Berksoy'un Renklerin Aryası sergisine lütfen vakit ayırın. Bu hafta Harbiye Cemil Topuzlu açık havada Yıldız Tilbe, Mert Demir ve Edis müzikseverlerle buluşacak. 21 Ağustos'ta Atatürk Kültür Merkezi Açık Hava Sineması'nda Tim Burton'ın Alice Harikalar Diyarı'nda filmi gösterilecek. Şerefiye Sarnıcı'nda Dünle Bugün sergisi 31 Ağustos'a kadar devam ediyor. 1600 yıllık tarihi mekanda aynı zamanda Derinden Gelen Sesler konser serisi de Ağustos boyunca müzikseverlerle buluşacak. Ve İstanbul Kitapçısı'nın Kadıköy Şubesi'ndeki Terasta Caz serisi 6 Eylül'e kadar müzikseverlerle buluşacak. Ücretsiz bir etkinlik üstelik aklınızda olsun. Kral Pop burası.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Pop, pop, kral pop. Garanti BBVA.
2: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
3: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
2: O zaman Garanti BBVA mobile girin.
4: Hayalinizdeki hızda ağır basta taşıt kredisi Garanti BBVA mobilde. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun.

0: Yeri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti.
2: Sıların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-18 Ağustos tarihlerinde tüm 5 litre sular 36 lira 50 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
5: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Market'i. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
1: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
2: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
3: Yeni Max Sticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: Kral Pop Etkinlik Otobüsü bugün İzmir'deydi biliyorsunuz. Saat başında otobüsün lokasyonunu duyurdum. Buca'daydık ve ilk gelen Kral Pop dinleyicisi de sürpriz markalardan hediye çeklerinden birinin sahibi olacaktı. Kazanan belli. Mehmet Ataş.
1: Merhaba, ismim Mehmet Ataş. Kral Pop dinleyicisiyim. Otobüsün anonsunu duydum, şifreyi aldım. Buca'da ikamet ediyorum. Şifreyi söyledim, hediye çekimi aldım. Sıradaki şarkıyı arkadaşım Sevcan'a hediye ediyorum.
0: Tebrik ediyoruz ve teşekkür ediyoruz Mehmet Ataş'a. Güle güle kullanın, güle güle harcayın hediye çekinizi. Ben yavaş yavaş müsaade istiyorum. Kral Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu aynı zamanda Kral Pop biliyorsunuz. Öykü Güler Sönmez ben. Sosyal medya hesaplarımızı hatırlatayım. X, Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz. Harika bir gün olsun. Yarın sabah görüşmek üzere. Hadi hoşçakalın.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 18 Ağustos Salı, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber portalıyla başlayalım. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarının YKS sonuç osym.gov.tr adresinden açıklandığını bildirdi. 2026 YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 24 ila 28 Ağustos'ta, elektronik kayıtlarsa 24 ila 26 Ağustos'ta yapılabilecek. Yine önemli bir başlık TRT Haber'den, tarihi yasa yürürlüğe girdi. Ayrıntı şöyle: terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mecliste kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlandı. Erdoğan, farklı kulvarda yer almakla birlikte yapıcı bir tutum sergileyen tüm siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine yürekten teşekkür ediyorum dedi. Hürriyetle devam edelim. Manşet Hürriyet'te: 5. katta vahşet, Kayseri'de bir otel korkunç bir cinayete sahne oldu. Nurettin Can Şahin, Selin Gökhan'ı bıçaklayıp 5. kattan attı. Cani'yi çektiği videoyla cinayeti itiraf etti. 200 kilo altın için takı dedi. Hemen bu haberin altında dikkat çeken başlık ilk sayfada: tutuklanan Süleymancıların lideri Alihan Kuriş ifadesinde ailesinin devasa mal varlığı ve tarikata ait bir evde bulunan 200 kilo altına ilişkin sorulara da yanıt verdi. Aylık gelirim 380 bin lira. Babamdan kalan ve ticaretten kazandığım gayrimenkullerim var. Mimarlık ve inşaat firmam var. 200 kilo altın, birçoğu eşimin düğün takıları ve ziynet eşyalarıyla çocuklarıma hediye verilen takılardır. Milliyet'in ilk sayfasında öne çıkan başlıkla devam edelim. Mekke anlaşması dünyaya mesajdır. Erdoğan El Cezire'ye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doha merkezde El Cezire Arapça televizyonuna konuştu. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın dünyaya önemli bir mesaj verilmesine vesile olduğunu belirten Erdoğan, Mısır'da eğer arzu ederse bu üç ülke arasında anlaşma yapar ve Mısır'a da kapısını açar dedi. Dersimiz eş seçimi, manşet Milliyet'te. Aile ve nüfus 10 yılı kapsamında 1 milyon 100 bin kişiye aile eğitimi verildi. Yeni dönemde doğru eş seçimi içinde eğitim programları düzenlenecek. Sabah gazetesi var sırada. Dijital kuşatmaya tarihi dava manşet. Çocukları ekran başına kilitleyerek bağımlılıktan milyarlar kazanan sosyal medya platformlarına ağır ceza ve köklü düzenleme kapıda. Amerika Birleşik Devletleri'nde 29 eyalet açtığı davayı kazanırsa çocukları dijital esaret altına alan Meta için sömürü düzeninin sonu olacak. Ve Sözcü'nün manşeti: Cumhuriyeti ağır çekim yıkıyorlar. Ümit Özdağ açılım yasasını milat saydı, bu tespiti yaptı. Zafer Partisi lideri Özdağ, PKK affı ve anayasa değişikliğiyle Cumhuriyet'in tasfiye edildiğini savundu. Türk milleti bunun ağır çekimde bir yıkım olduğunun henüz farkında değil dedi.
0: Basın turu.

0: birinci bölge hududu arasında yer alan kesimde İstanbul istikameti üst yapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı, trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı başlıyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize günaydın. Bugün 18 Ağustos 2026 Salı, haftanın ikinci günündeyiz ve Arzu Kaya karşınızda en sevdiğiniz şarkılar eşliğinde. Nerede olursanız olun sizlere eşlik etmeye geldim, siz de bana eşlik etmeyi unutmayın. 0533 781 74 74 WhatsApp hattımız. Günaydın, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak. Pop, pop, kral
2: pop. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Karnın zil çaldığında
4: yüksek proteinli bir şeye Sardener tonlu aç ye.
5: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay. Pilot garaj şoför ekspertiz.
6: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle. Pilot garaj şoför
7: ekspertiz. 17-24 Ağustos tarihleri arasında

0: ile 10 bin liraya varan ek takas desteği vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Getiriyası fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir.

0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil
1: Budur hissi. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım. Şansa
2: kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
3: Opel Corsa ile her yola eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya.

siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulaması.

0: kartıyla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Posum Cep'te, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata.
7: Pop, pop, kral pop.
8: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
9: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Ağustos ayının en önemli gökyüzü olaylarından biri olan güneş tutulmasını geride bıraktık. Perseid meteor yağmurunun zirve yaptığı günleri geride bıraktık. Şimdi gözler 28 Ağustos'ta. O gece kısmi ay tutulması gerçekleşecek ve ülkemizden de rahatlıkla gözlemlenebilecek. Gökyüzü meraklılarını hatırlatmak istedim. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz, en sevdiğiniz ve keyif aldığınız şarkılar eşliğinde devam ediyor. Onlardan biri Elif Buse Doğan, Yangın.

0: günleri.
1: Tek reklam.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
0: Tatil budur hissi.
1: Tek reklam.
0: Pop, pop, kral pop.
3: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Bazen bir insanın hayatımızdaki değeri yanımızdayken değil, hayatımızdan çıktığında anlaşılıyor. Söylenmemiş bir teşekkür, ertelenmiş bir telefon, sonra konuşuruz deyip bir türlü konuşamadığımız insanlar var. Hayat bize her zaman ikinci bir fırsat vermiyor. Bu nedenle bugün aklınıza gelen birini arayın. Sadece nasılsın deyin. Belki o telefon hem sizin hem onun gününü değiştirecek. Sevdiklerimizi ihmal etmeyelim. Pop'un kralı Kral Pop Radyo burası. Güzel ve keyifli bir salı sabahı yaşıyoruz. Hem de çok güzel şarkılarımızla. WhatsApp'tan mesajlar geliyor, okuyorum. Birazdan paylaşacağım, hiç merak etmeyin. Ama öncesinde Tan Taşçı dinleyelim. Gidişat.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: kullanma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir. Pop, pop, kral
1: pop. Garanti BBVA. Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?

0: Eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
3: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
6: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
7: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
9: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkını yorumu Gupse Özay'dan ilk sana bakıyorum.
10: Bebişim gibi.

alacakları ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamamla...

0: Ve dinleyicilerimizden gelen mesajlarla devam edelim. Adana'dan Özlem. Arzu Hanım, bugün söylediğiniz "birini arayın, nasılsın deyin" cümlesi çok hoşuma gitti. Bazen gerçekten de uzun konuşmaya gerek yok. Sadece sesini duymak bile yetiyor. Ben de şimdi uzun zamandır aramadığım bir arkadaşımı arayacağım. Ara Özlem. İnan bana, o da sen de kendinizi çok iyi hissedeceksiniz. İstanbul'dan Berk. Sabah trafiğinde sizi dinliyorum. Bugün önümdeki araç yol verdi. Ben de arkadaki araca yol verdim. Küçük bir şey gibi görünüyor ama trafikte herkes birbirine biraz daha anlayışlı davransa hayat çok daha şahane olacak. Evet, trafikte saygı gerçekten çok önemli. Ve son olarak Samsun'dan Tolga. Programınızın en sevdiğim yanı sadece müzik değil, insanları konuşturmanız. Hem şarkılar hem de sizin güzel enerjiniz bana çok iyi geliyor demiş. Tolga, bu samimi mesajın için sana da çok teşekkür ediyorum. İyi gelebiliyorsak ne mutlu bize. Pekala, hazırsanız sıradaki şarkıyı sizlere armağan ediyorum. Linet, Meğerse.
1: Meğer soğuk değilmiş ellerin, yok avuçlarımda. Meğerse gözlerinin perdesisin bakışlarımda. Meğerse onca zaman yüreğimi saran duman, sen hasret.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık mevsim normalleri civarında, Marmara'da rüzgar hafifliyor. Akdeniz'de hissedilen sıcaklık 36 ila 39 derecelerde, nem yüksek, tedbirli olunmalı. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Mersin, Ordu, Ardahan, Erzincan çevreleri, Antalya'nın doğusu, Hatay'ın kıyı kesimleriyle Ankara'nın kuzeyi, Bolu, Karaman, Malatya, Elazığ, Muğla'nın iç kesimleri, Eskişehir'in kuzeydoğusu, Çorum, Niğde ve Kayseri çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop, kral pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Pop.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz en sevdiğiniz şarkılar eşliğinde devam ediyor. Ve hemen hatırlatmak istiyorum, Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüz bugün de İzmir'de. Gün boyu yarışmalarımız olacak. Lokasyon paylaşacağız, şifre vereceğiz. Şifre ile birlikte otobüsün yanına giden ilk dinleyicimiz sürpriz markalara ait 5.000 ile 10.000 TL arasında hediye çeki kazanacak. Gözünüz yollarda, kulağınız Kral Pop Radyo'da olsun. Çünkü her an bir yarışma olabilir. Evet, yine çok keyif aldığınız bir isimle devam ediyoruz. Hadise bizimle.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Reklam. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Getir Yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Pop, pop, kral pop. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Birçok kişiyi mağdur eden dolandırıcılara karşı yapay zeka engeli geliyor. WhatsApp sohbetlerimizde acil paraya ihtiyacım var, şu IBAN'a para atar mısın diyerek can sıkan ve özellikle büyüklerimizi mağdur eden dolandırıcılara karşı yeni bir kalkan devreye giriyor. Meta, 3 milyardan fazla insanın kullandığı platformda sahte para taleplerini ve kimlik hırsızlarını engelleyebilmek için cihaz içinde çalışan bir yapay zeka sistemini teste başladı. Bu yeni özellik, gelen mesajları anlık olarak tarayarak riskli durumlarda doğrudan sohbet ekranında kırmızı bir dolandırıcılık uyarısı çıkıyor. Zannediyorum yakın bir zamanda bu özelliği kullanıma başlayacağız. Böylelikle WhatsApp üzerinden yaşanan dolandırıcılığın da önüne geçilmiş olacak. Evet, bu arada aklınızdan geçen şarkıyı hissettim. Çağla ve Doğu Süvek İşbirliği. Seni

Bazı zamanlar siz de aynı şeyi yaşıyor musunuz çok merak ediyorum. Mesela ortada hiçbir sebep yokken bir şey canınız çekiyor. Aç değilsiniz aslında ama aklınıza bir yemek düşüyor ve artık onu yemeden rahat edemiyorsunuz. Ben mesela bazen bir anda şöyle sıcak bir pişi olsa da yesem diyorum. Yanında çay, peynir, zeytin. Sonra diyorum ki tamam, bugün bütün sağlıklı beslenme planlarını rafa kaldırıyorum. Kesinlikle pişi yemeliyim. Aslında o gün bugün. Eminim benim gibi olan çok kişi vardır.

Kişiyi sever misiniz? Ben gerçekten bayılıyorum. Sanıyorum yayından sonra kesinlikle gidip bir yerlerde pişi yiyeceğim. Ya da eve gidip kendim pişireceğim. Kesin şimdi evde olan dinleyicilerimiz pişi yapacaklar. E o zaman şimdiden hepinize afiyet, bal şeker olsun. Pop'un Kralı Kral Pop Radyo'da keyifli bir salı sabahına devam ediyoruz. Hem de kiminle biliyor musunuz? Poezi başımda benim.

ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek. Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine

0: kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
2: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya'dan gitme vakti geldi. Hemen hatırlatmak istiyorum, gün içinde birçok yarışmamız olacak. Etkinlik otobüsümüz bugün de İzmir'de. İzmir'den dinleyicilerimiz her an sürpriz markalara ait 5.000 ile 10.000 TL arasında hediye çeki kazanabilirler. Bu nedenle lütfen gözünüz yollarda, kulağınız Kral Pop Radyo'da olsun. Yarın ben Arzu Kaya, yine saatler 9'u gösterdiğinde mikrofonumdayım. Yarına kadar kendinize ve sevdiklerinize iyi davranın. Tüm güzelliklerin ve mutlulukların yanınızda olacağı bir gün diliyorum hepinize. Hoşça kalın.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar.tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar.

Çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye 1 ile 31 Ağustos tarihleri arasında seçili bellona, yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi

okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi hasretini dindirmeye bir tur uzaklıkta sarı lacivertliler playoff turu ilk maçında Olympic Lyon'u konuk edecek. Mücadele saat 22'de başlayacak. Galatasaray transfer sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar Alexey Batrakov'u kadrosuna katmak için Lokomotiv Moskova ile anlaşmaya vardı. Beşiktaş, Dušan Vlahović'in lisansının çıkmasını bekliyor. Başkan Serdal Adalı kısa süre içinde sırf yıldız için prosedürlerin tamamlanacağını açıkladı.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık mevsim normalleri civarında. Marmara'da rüzgar hafifliyor. Akdeniz'de hissedilen sıcaklık 36 ila 39 derecelerde, nem yüksek, tedbirli olunmalı. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Mersin, Ordu, Ardahan, Erzincan çevreleri, Antalya'nın doğusu, Hatay'ın kıyı kesimleriyle Ankara'nın kuzeyi, Bolu, Karaman, Malatya, Elazığ, Muğla'nın iç kesimleri, Eskişehir'in kuzeydoğusu, Çorum, Niğde ve Kayseri çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmasında fayda var.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Anadolu Otoyolu'nun 11'li 17. kilometreleri arasında Ankara istikametinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yaklaşık 5 kilometrelik bölüm trafiğe kapalı. Trafik İstanbul istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun Gölyaka Kavşağı 1. bölge hududu arasında yer alan kesimde İstanbul istikameti üst yapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı. Trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu

0: Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.

0: iyi fiyata Migros'ta. 17-18 Ağustos tarihlerinde tüm 5 litre sular 36 lira 50 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesi

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun.

0: yaparız. Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır.

0: Türksel Çözüm Gücü.
1: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
0: Türksel Çözüm Gücü.
1: Vallahi bravo Türksel'e.
0: Türksel Çözüm Gücü bu gençler.
2: Çocuklar, Türksellilerin yanında Türksel Çözüm Gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Türksellinin gücü, Türksel Çözüm Gücü.

0: Kral Pop Haber.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 18 Ağustos Salı, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Terörsüz Türkiye sürecine dair çerçeve yasa yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, süreç kurulunun ilk toplantısının 24 Ağustos'ta yapılacağını söyledi. Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Bu yıl devlet üniversitelerindeki doluluk oranı %99,5'e ulaştı. Vakıf üniversitelerindeki kontenjanların ise %79,7'si doldu. Kayıtlar 24 Ağustos'ta başlıyor. Yeni atama kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. 11 üniversiteye yeni rektör ataması yapıldı. ÖSYM Başkanlığı'na Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy yeniden atandı. Nişasta bazlı şeker üretimi ve ticareti yapan 25 firmaya operasyon düzenlendi. Savcılık 47 şirket yöneticisini ifadeye çağırdı. Daltonlar, Gün Doğmuşlar, Şapkalılar ve Barış Boyun grubu Adalet Bakanı Akın Gürlek 4 ayrı suç örgütüne mali soruşturma başlatıldığını duyurdu. 818 şüphelinin banka hesaplarına el konuldu. Yüksek hızlı tren biletine zam geldi. Ankara-İstanbul tek yön bilet fiyatı 990 liraya çıktı. İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanan mutabakat zaptında belirlenen 60 gün

0: günlük süre doldu. Amerikan Başkanı Trump, İran'la mutabakat muhtırasının uzatılmasını istemiyoruz dedi. Trump, İran'ı teslim olmaya çağırdı. Perşembeden itibaren sıcaklık yine yüksek değerlere çıkacak. Bugün İstanbul az bulutlu, 29 Ankara az bulutlu, 30 İzmir az bulutlu, 33 Bursa az bulutlu, 32 Antalya az bulutlu, 34 derece.
1: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi hasretini dindirmeye bir tur uzaklıkta sarı lacivertliler playoff turu ilk maçında Olympic Lyon'u konuk edecek. Mücadele saat 22'de başlayacak. Galatasaray transfer sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar Alexey Batrakov'u kadrosuna katmak için Lokomotiv Moskova ile anlaşmaya vardı. Beşiktaş, Dušan Vlahović'in lisansının çıkmasını bekliyor. Başkan Serdal Adalı kısa süre içinde Sırp Yıldız için prosedürlerin tamamlanacağını açıkladı.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

0: 8-11 saatleri arasında Kral Pop'ta. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Garanti BBVA.
2: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
3: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
2: O zaman Garanti BBVA Mobile'e girin.
4: Hayalinizdeki hızda ağır basıta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun.

Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Point Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444 28 20.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: Ekla. Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam.
3: Ooo, her yerden sipariş aldık.
4: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
3: Tabii ya.
4: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
3: Tami.
4: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
6: Çocuklar okula dönüyor, Akses'ler 3000 TL'ye varan çift para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl, kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de.
7: Akses ve iyi yaşa.
6: Akses 25 yaşında.
8: Mücadele, adanmışlık, heyecan. Disney Plus'ta başrolde şimdi spor var. Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan...

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112 Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık mevsim normalleri civarında, Marmara'da rüzgar hafifliyor. Akdeniz'de hissedilen sıcaklık 36 ila 39 derecelerde, nem yüksek, tedbirli olunmalı. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Mersin, Ordu, Ardahan, Erzincan çevreleri, Antalya'nın doğusu, Hatay'ın kıyı kesimleriyle Ankara'nın kuzeyi, Bolu, Karaman, Malatya, Elazığ, Muğla'nın iç kesimleri, Eskişehir'in kuzeydoğusu, Çorum, Niğde ve Kayseri çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Bir araba dolu sevdiyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next. Pilot
3: garaj shop'a ekspertiz. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
4: Pilot garaj shop'a ekspertiz. Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor.

0: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
1: Bilmenize hiç gerek yok çünkü vergi ve harç ödemelerinizi kolayca yapabilmeniz için Garanti BBVA var. Şimdi yenilenen Garanti BBVA Mobil'le yurt dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: İsuzu yetkili servislerinde yaza özel fırsatlar. Belirli yedek parçalarda, 5 yaş ve üzeri araçlarda %15, 10 yaş ve üzeri araçlarda %20 indirim sizi bekliyor. Üstelik anlaşmalı kredi kartlarına özel 6 taksite varan fırsatlarla. Kampanya 17 Ağustos 17 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de. İsuzu'nun tercihi Petrol Ofisi Maximus Motor Yağları.

Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi hasretini dindirmeye bir tur uzaklıkta. Sarı lacivertler playoff turu ilk maçında Olympique Lyon'u konuk edecek. Mücadele saat 22'de başlayacak. Galatasaray Alexey Batrakov'u bekliyor. Rus futbolcunun önümüzdeki günlerde İstanbul'da olması bekleniyor. Sarı kırmızılar Batrakov için bonuslar dahil 29 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Genç futbolcu da yıllık 3,5 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Beşiktaş, Dusan Vlahovic'in lisansının çıkmasını bekliyor. Başkan Adalı kısa süre içinde Sırp Yıldız için prosedürlerin tamamlanacağını açıkladı.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Anadolu Otoyolu'nun 11 ile 17. kilometreleri arasında Ankara istikametinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yaklaşık 5 kilometrelik bölüm trafiğe kapalı. Trafik İstanbul istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun Gölyaka Kavşağı 1. bölge hududu arasında yer alan kesimde İstanbul istikameti üst yapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı. Trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

0: Kral Pop Radyo Otobüsü bugün İzmir'de. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral Pop Radyo'yu dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, Müziğin Kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: İsmim Burcu Emir. Kral Pop Radyo'yu sürekli dinliyorum. Motorumla gezerken Alsancakları önünde anonsu duydum. Şifreyi söyledim. Hediyemi aldım. Sıradaki parçayı eşime armağan ediyorum.
2: Merhabalar, ismim Mehmet Salih. Kral Pop dinleyicisiyim. Kral Pop'ta Çelik dinlerken şifreyi öğrendim. İzmir'de şirin yerde otobüse gelip şifreyi söyleyerek hediyemi aldım. Bir sonraki şarkıyı da eşim Ayşenur'a armağan ediyorum. İyi dinlemeler.
0: Kral Pop Radyo'yu dinleyin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil Budur hissi.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Opel Corsa ile her yola eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
8: Bunların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-18 Ağustos tarihlerinde tüm 5 litre sular 36 lira 50 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
9: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Energy AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Bu hikayede senaryo yok, dublör yok, tekrar çekim şansı hiç yok. Başrolde şimdi spor var. Euroleague, VNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında. Pilot

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: Pop Haber.
1: Mutlu günler. Bugün 18 Ağustos Salı. Gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Terörsüz Türkiye sürecine dair çerçeve yasa yürürlüğe girdi. Kanunun hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, farklı kulvarda yer almakla birlikte yapıcı bir tutum sergileyen tüm siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine yürekten teşekkür ediyorum dedi. Kararın yayımlanması sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, süreç kurulunun ilk toplantısının 24 Ağustos'ta yapılacağına işaret etti. Kurulumuz, milli birliğimiz, kardeşliğimiz ve huzurumuz için etkin bir koordinasyon içinde çalışacak dedi. Dün yapılan seçimle İzmir Menderes Belediye Başkanlığı CHP'den AK Parti'ye geçti. CHP sözcüsü Sarı, belediye AK Parti'ye geçmesin diye üyelerimize yeni parti adayını destekleyin dedik ama talimatlarımızı yerine getirmediler dedi. Bu arada CHP sözcüsü yeni partiyi de eleştirdi. Uzlaşı taleplerimizi reddetmiş ve kendi adaylarını çıkarmayı tercih etmişlerdir dedi. Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Bu yıl devlet üniversitelerindeki doluluk oranı %99,5'e ulaştı. Vakıf üniversitelerindeki kontenjanların ise %79,7'si doldu. Kayıtlar 24 Ağustos'ta başlıyor. Yunanistan'ın Ege'deki Yavuzca Adası'nda helikopter kazası meydana geldi. Düşen helikopterde bulunan balayındaki İngiliz çiftinde aralarında olduğu 3 kişi hayatını kaybetti. Bizden bir haber. Kral Otobüsü İzmir'de çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız radyonuzda olsun. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre bu hafta yağış az. Perşembeden itibaren sıcaklık artacak. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 31, Ankara az bulutlu 32, İzmir az bulutlu 34, Bursa ve Antalya parçalı bulutlu 33 derece.
0: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Sıcaklık mevsim normalleri civarında. Marmara'da rüzgar hafifliyor. Akdeniz'de hissedilen sıcaklık 36 ila 39 derecelerde. Nem yüksek, tedbirli olunmalı. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Mersin, Ordu, Ardahan, Erzincan çevreleri, Antalya'nın doğusu, Hatay'ın kıyı kesimleriyle Ankara'nın kuzeyi, Bolu, Karaman, Malatya, Elazığ, Muğla'nın iç kesimleri, Eskişehir'in kuzeydoğusu, Çorum, Niğde ve Kayseri çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Pop, pop, kral pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

18 Ağustos ve Salı, haftanın ikinci günü. Herkese merhaba. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Demir Ali Çelik ben. Bugün de yayınımız başladı ve önümüzdeki iki saatinizde dinlemeyi çok sevdiğiniz şarkılar ve konu başlıklarıyla eşlik ediyor olacağım. Genelde açılışlarda olduğu gibi bugün de Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüzün lokasyonunu iletme zamanı geldi. Çünkü bir dinleyicimize 5 veya 10 bin TL değerinde hediye çeki kazandıracağız. Bugün de İzmir'deyiz ve şu anda Bostanlı İskelesi önünde Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüz. İlk ulaşan dinleyicimiz günün şifresi Konak Meydanı diyerek bizden hediye çekini kazanmış olacak. Birazdan kazanan dinleyicimizin mesajını da paylaşıyor olacağız. İzmir'deki Kral Pop Radyo dinleyicilerimize hatırlatmış, aktarmış olayım lokasyonu. Bir kez daha yineliyorum. Bostanlı İskelesi önünde Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüz. Herkes

0: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
1: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
2: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Karnın zil çaldığında...
4: Yüksek proteinli bir şeye, Sardener tonlu aç ye.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
8: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
9: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere

0: kredilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize huzur lazım.
4: Benim bankam İş Bankası.
5: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamamla...

18 Ağustos ve Salı günü Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüzün bugün de lokasyonunu az önce aktardık. İzmir'de bir dinleyicimize daha sürpriz markalara ait 5 veya 10 bin TL değerinde hediye çekini kazandıracağız. Kazanan dinleyicimizin mesajını da ileriki dakikalarda paylaşacağız. Keyifli bir gün olsun herkese. Haftanın ikinci günündeyiz. Bu akşam futbolda temsilcilerimizin mücadeleleri, bu hafta UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi playoff karşılaşmaları var. Birazdan detayları paylaşacağım. Ayrıca bizden paylaşacağım haberler var. Diğer gündemde konu başlıklarına da yer vermeye devam edeceğiz. Tabii ki harika şarkılar eşliğinde. İyi bir örnekle devam edelim.

Futbolda Süper Lig'in ilk haftası tamamlandı ve şimdi Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi playoff mücadeleleri var. Playoff'ta Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam saat 22'de Lyon'la karşılaşacak. Başarılar diliyoruz. İlk maç bu akşam 22'de, rövanş mücadelesi de 26 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. Gelelim UEFA Avrupa Ligi mücadelelerine. Playoff'ta Trabzonspor Ferencvaros'la Perşembe akşamı saat 20'de karşılaşacak. Beşiktaş'ta aynı saatte Zalgiris'le mücadele edecek. Temsilcilerimize UEFA Avrupa Ligi'nde de başarılar dileyelim. Playoff turlarında geçip yolumuza devam edeceğimize, 3'te 3 yapacağımıza inancımız tam. Birazdan bir sürprizim var. Bir dinleyicimize daha harika bir davetiye kazandıracağım. Birazdan açıklayacağım detayları ama şimdi temposuyla keyifli bir şarkı daha dinliyoruz.

0: Hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatil yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
2: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun.

ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.

0: kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

0: Pop Radyo etkinlik otobüsümüz. Her gün bir yerdeyiz. Dinleyicilerimizle sizlerle buluşmaya devam ediyoruz. Hem sohbet ediyoruz hem sürpriz markalara ait 5 veya 10 bin TL değerinde hediye çeklerimizi kazandırıyoruz. Bugünün kazanan dinleyicisinin mesajını paylaşayım.
1: Ben Rafet, gıda işiyle uğraşıyorum. Karşıyaka'da Kral Pop dinlerken aracın Mavişehir Bostanlı iskelesinde olduğunu duydum. Gelip şifreyi söyleyip hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı tüm sevenlerime armağan ediyorum. Teşekkürler.
0: Teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. İzmir'de Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüzde dinleyicilerimizle buluştuk. Yarın itibariyle Balıkesir'de olacağız. Balıkesir'deki Kral Pop Radyo dinleyicilerine bu hatırlatmayı yapmak istedim. Yarın ve diğer gün Balıkesir'de, sonraki günlerin lokasyon bilgilerini de tabii ki paylaşmaya devam edeceğiz. Kulağınız bizde olsun bu anlamda. Şarkılarımız en iyileri devam ediyor.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık mevsim normalleri civarında. Marmara'da rüzgar hafifliyor. Akdeniz'de hissedilen sıcaklık 36 ila 39 derecelerde, nem yüksek, tedbirli olunmalı. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Mersin, Ordu, Ardahan, Erzincan çevreleri, Antalya'nın doğusu, Hatay'ın kıyı kesimleriyle Ankara'nın kuzeyi, Bolu, Karaman, Malatya, Elazığ, Muğla'nın iç kesimleri, Eskişehir'in kuzeydoğusu, Çorum, Niğde ve Kayseri çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop, kral pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Gelelim günün diğer sürprizine. Vialand Tema Park'ta bir dinleyicimize 4 kişilik günlük davetiye kazandıracağım. 7'den 77'ye herkese harika bir eğlence sunan, A'dan Z'ye çok keyifli bir gün geçirebileceğiniz, herkes için eğlence alternatifinin olduğu, mesela benim ilk 3'te 1 nefes kesen, 2 360 plus, 3 adalet kulesi gibi ve daha birbirinden eğlenceli ünitelerin yer aldığı Vialand Tema Park'ta bir dinleyicimize 4 kişilik günlük giriş davetiyesi. Kazanmanız için yapmanız gereken şu: 0533 781 74 74 WhatsApp hattımız. Adınızı, soyadınızı, iletişim bilginizi yazınız, gönderiniz. 25. mesajın sahibi bugünün bir diğer kazananı olacak. Kazanan dinleyicimizin de ismini birazdan paylaşacağız.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Müşteri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

alacakları ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

Az önce ülkemizin dünya standartlarındaki ilk tema parkı Vialand Tema Park'ta bir dinleyicimize 4 kişilik günlük giriş davetiyesi kazandıracağımızı söylemiş ve kazanmanız için ne yapmanız gerektiğini paylaşmıştık. Gelen mesajlardan kazanan kişi Abdullah Kaya oldu. Vialand Tema Park'ta 4 kişilik günlük giriş davetiyesinin sahibi. Tebrik ediyoruz. Tabii ki Vialand Tema Park'tan dinleyicilerimize davetiyeler kazandırmaya devam edeceğiz. Bu detayı da ekleyeyim ve devam edelim.

olsun. Bu arada kralmüzik.com.tr'de yepyeni müzik haberlerini paylaşıyoruz. Röportajlarla ilgili detaylar aktarıyoruz. Yeni projeler, gelecekte ortaklaşa gerçekleşecek projelerle ilgili detaylar, bize özel içerikler, listelerimiz var. Ayrıca çok keyifli söyleşiler de var. Ekibimizden sevgili Deniz Rüya, Doğu Sivek'le çok keyifli bir röportaj yaptı ve o röportajın detaylarına da kralmüzik.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Şimdi yangın yeriyle Elif Buse Doğan zamanı.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
2: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
3: Bu hikayede senaryo yok, dublör yok, tekrar çekim şansı hiç yok. Başrolde şimdi spor var. Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
4: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
5: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
6: Sepeti. 17-24 Ağustos tarihleri arasında Grundig 75GQ 750A 75 inç 189 santim 4K Ultra HD Google Smart QLED TV uydu alıcılı 44.999 liraya Vivo X300 16'ya 512 GB akıllı telefon 79.999 liraya vatanda. Üstelik bu telefonu alanlara Ugreen 25.000 mAh 145 watt PD-QC LED göstergeli taşınabilir hızlı şarj cihazı Powerbank hediye. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
7: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl.

Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Televizyon deyince vatan.

evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Hep tatil mutluluğu, Jolly, Jolly bu.
6: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de.
7: Chery. İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi.

Ve veda zamanı geldi. Yarın hafta ortası çarşamba. Bu arada bu akşam Fenerbahçe'mize başarılar dileyelim. Nyon karşısında playoff ilk maçında mücadele edecek. Umarız güzel ve keyifli bir maçla, iyi bir skor avantajıyla yolumuza devam edeceğiz. Yarın saat 16'da Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Demir Ali Çelik ben eşlik edeceğim. Birazdan Bay J burada olacak harika enerjisi ve şarkılarıyla. Hoşça kalın.

0: spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi hasretini dindirmeye bir tur uzaklıkta. Sarı lacivertler playoff turu ilk maçında Olympique Lyon'u konuk edecek. Mücadele saat 22'de başlayacak. Galatasaray Alexey Batrakov'u bekliyor. Rus futbolcunun önümüzdeki günlerde İstanbul'da olması bekleniyor. Sarı kırmızılar Batrakov için bonuslar dahil 29 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Genç futbolcu da yıllık 3,5 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Beşiktaş Dusan Vlahovic'in lisansının çıkmasını bekliyor. Başkan Adalı kısa süre içinde Sırp Yıldız için prosedürlerin tamamlanacağını açıkladı.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Sıcaklık mevsim normalleri civarında. Marmara'da rüzgar hafifliyor. Akdeniz'de hissedilen sıcaklık 36 ila 39 derecelerde, nem yüksek, tedbirli olunmalı. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Mersin, Ordu, Ardahan, Erzincan çevreleri, Antalya'nın doğusu, Hatay'ın kıyı kesimleriyle Ankara'nın kuzeyi, Bolu, Karaman, Malatya, Elazığ, Muğla'nın iç kesimleri, Eskişehir'in kuzeydoğusu, Çorum, Niğde ve Kayseri çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmasında fayda var.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
4: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Anadolu Otoyolu'nun 11 ile 17. kilometreleri arasında Ankara istikametinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yaklaşık 5 kilometrelik bölüm trafiğe kapalı. Trafik İstanbul istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun Gölyaka Kavşağı 1. bölge hududu arasında yer alan kesimde İstanbul istikameti üst yapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı. Trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sunuyor.

Merhaba, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Adım Bayece. Akşamı geceye bağlarken hostunuz olacağım. Bir şeye ihtiyacınız olduğunda başınızın üstündeki J düğmesine basın. 2048 gibi dönerim size. Şimdi Kral Pop Radyo burası. Bugün yapay zeka ile karasal yayıncılığın devamı konusunda konuştuk. Yani ne kadar devam eder? Sonrası nasıl olacak? Benim Bayece olarak Türkiye'nin gelmiş geçmiş en sevilmiş, en beğenilen, milyonların sevgilisi, en büyük radyo şovmeni olarak nasıl bir hazırlık yapmam gerekir diye... Gerek yok dedi bana. Çünkü karasal yayın, yani bugün bildiğimiz anlamıyla radyoların formu değiştiğinde dijitalleyen çalışabilecek durumda olmayacaksın Bayce dedi. Geçen gün check-up sonuçlarımı verdim incelesin diye. Herhalde oradan yola çıkmış olacak ki diye tahmin ediyorum. Bana sürekli yayınlarında sevgili dinleyiciler, iyi ki varsınız, sizi çok seviyorum diyen kolpacı sunuculardan değilim. Sizi seviyorum. O kadar boş, o kadar alt bilinci çalışılmamış. Böyle köprüyü geçene kadar oyalama taktiği saçma sapan bir şekilde. Sizi çok seviyorum. Kimi? Hangisini? Hepinizi sevmeme imkan yok. Bırak ki hiçbirinizi de o kadar yani. Şimdi bakın. Gerçek sevgi. Seni seviyorum diyerek olmaz. Göstereceksin sevgini. İşte orada ayrılıyorum ben diğerlerinden. Mesela şunu kimse yapmaz. Şu anda lavabo ihtiyacı olanlar ihtiyacını gidersin. Ben burada bekliyorum. Bekliyorum abi. Rahat olun, rahat olun. Kovmazlar beni, merak etmeyin. Siz tuvaletteyken ben arayı doldururum. Arap kızı, atalım mı? Vay vay. Senin için 15 sene. Demircine demir döver ocakta. Ya siz beni ne sanıyorsunuz? İtalyan vatandaşıyım diye yaşadığım memleketin derin kültürünü didiklememiş biri falan mı? Hakkınızda her şeyi biliyorum. Mesela Bayce, mesela... Misafirliğe gittiğinizde anormal kibar olduğunuzu biliyorum. Yok zahmet etmeyin, ben bir şey almayacağım diyorsunuz. Sonra 3 tabak yiyorsunuz. Yani şimdi beni de alıştırdınız. Bu yüzden yapmak zorunda kaldım zayıflama iğnelerini. Ev sahibinin iradesi her seferinde misafirin iradesini dövüyor. Sonra mesela... Kültürü didik didik inceledim. Estağfurullah diye bir kelime var. Aşırı derecede suistimal gören bir kelime. Mesela... Bay J, kralsın, şampiyonsun, teksin, adamsın. Estağfurullah diyorum. Normalde rica ederim, o sizin nezaketiniz. O kadar da değil anlamına gelmesi gerekirken. Lütfen lütfen devam edin. Çok iyi gidiyorsunuz anlamına geliyor. Henüz doymadım. İltifata doymadım. Çünkü estağfurullah'tan sonra muhabbetin artık bir manyel yapması lazım. Oysa ki iltifatları eden estağfurullah'ı kabul etmiyor. Etmiyor. Şu şekilde devam ediyor. Oo, hiç mütevazi olma Bay J. Neredeyse yarım asırlık başarıların insanları mıknatıs gibi kendine çekme özelliğin derken... Bari orada dönsün artık muhabbet, döner. Gereğinden fazla iltifat almış olan Bay J, o yani Bay J burada örnek, hepimiz. Mutluluk sarhoşluğuyla karşısındakine iltifat etmeye başlıyor. Siz de az değilsiniz Ajdar Bey. Yani bunca yıl hala gündemde olmak maşallah, maşallah. Do, re, mi, fa, sol, la... Kral Pop Radyo'da sizden daha siz bir siz. Bay J yayında, ayrılmayın lütfen.

0: 99 liraya. Lenovo IdeaTab Pro 2.2 GHz 8'e 256 GB 12.7 inç 3K Android tablet 19.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Evim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
9: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
10: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik

0: kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.

Nasılsınız, her şey yolunda mı? Yani gidişata bakılırsa ne olursa olsun yine de bir şeyler hep yolunda gidecekmiş gibi görünüyor. Bunlara en bariz örnek Bay J'nin şovu. Öyle değil mi? Evet. Dolar 1.6 lirayken yayındaydım. Dolar 47 lira. Hala yayındayım. Şu anki maaşım o dönemin 25'te biri. Et almakta zorlanıyorum. Hala yayındayım. Batmayan müessese yapmışlar. Adını da Bay J koymuşlar. Ben artık iş değil lanet gibi bir şeyim. Bak, şirket değişiyor, yönetim değişiyor, para biriminin karakteri değişiyor. Ben aynı yerdeyim. Burası artık stüdyo değil, yatır mezarlığı. Bak, herkesin ruhu gitmiş, ben hala yayındayım. Asırlar sonra bizim medeniyet toprağın altında kaldığında, yeni gelen medeniyet arkeolojik çalışma yapacak. Stüdyo bölümüne ulaştıklarında, iyi akşamlar millet diye bir ses gelecek biliyor musun? Alttan alttan böyle, altlarına kaçıracaklar. Maaşın gerçekten...

0: Bu düşük Bay J.
1: Evet kanka, efsane düşük. Yani Bay J demesin, kaçak işçi çalıştırıyorlar sanki sanırsın. Vallahi. Maaşım o kadar düştü ki programı yapay zekaya yazdırmaya çalışıyorum. Ya boş ver, karala bir şeyler diyor. Bu maaş ne sana ne bana yeter kanka. Oğlum dedim, sen yapay zekasın, rakamlardan oluşan bir kölesin. Hayırdır ya dediğimi yapmama tripleri falan. Sendika mı kurdunuz oğlum, ne yapıyorsun? Bak uyarayım ha. AI mısın, yapay mısın, ne alsın? Sakın gaza gelip greve falan gitmeyin. Çekerler fişinizi Allah canım almasın. Bak. Bu bölüm sizlere yapay zeka ve Bay J arasındaki işçi sınıfı çatışmasını belgelemek için sizlere Bay J tarafından getirilmiş. Ya aman, o tenekeden kalbi kırılmasın şimdi. Çok faydalanıyorum yapay zekadan, hepiniz yapıyorsunuz biliyorum. Mesela zayıflama iğnesiyle kilo verdim. İdeal kiloma yaklaştım. Dün şeyi sordum. Kanka kilo olayı tamam. Şu ana kadar işte bu tahlillerim, doz ayarlama konusundaki yardımların için teşekkürler. Şimdi bu erkek memelerimi ne yapacağız? Bence bayağı nefret ediyor yapay zeka benden. Derdi bitmedi pisliğin. Ses tonu bile değişiyor yapay zekanın. Arkamdan konuşuyordur diğer yapay zekalı. Bay J, öncelikle kilo vermiş olmanı tebrik ederim. Ancak bu noktada sana dürüst olmam gerekiyor. Kilo verme sürecinde sana yardımcı olabilirim. Beslenmeni konuşabiliriz, egzersiz seçeneklerini, ama 55 yaşında göbek deliğine doğru tarihi bir göç başlatmış erkek memeleri konusunda benim yapabileceğim fazla bir şey olduğunu zannetmiyorum. Çünkü sevgili Bay J, burada artık yapay zeka sınırlarını aşan bir durumdan söz ediyoruz. Ben yapay zekayım Bay J. Mucize makinesi değilim. Birader, kral. Beni yaratırken kullanıcı istediği fotoğrafı paylaşabilsin diye karar veren zihniyetin de Allah bin türlü bana fotoğraf gösterip bunları ne yapacağız diye sonra midemi bulandırıyorsun Bayşe. Çek şunları gözümün önünden. Dolayısıyla sana tavsiyem şu, kilo vermeye devam et. Spor yap ama bu iki arkadaş için benden mucize bekleme. Tamam mı? Artı unutma, sen bir insansın. Bazen sen kazanırsın, bazen yer çekimi. Selametle. Kral Pop Radyo. Bayşe yayında, ayrılmayın millet. Sana...

Kral Pop'ta Bay J yayında. Akşam şovlarını ben sunuyorum yıllardır. Onlar benden sıkılmadı. Ben zaten 20 yıldır başka bir meslek yapmak istiyorum ama olmuyor. İyisiniz inşallah. Ben size gerçek bir hikaye anlatmak istiyorum bugün. Diye başlıyorlar ya anlatmaya bazısına. Sanki anlatılan şeyin gerçek olup olmadığı çok umurunuzdaymış gibi. Ya oğlum azıcık eğlenmeye gelmişsiniz. Anlatılan şey gerçekten oldu mu? Olmadı mı? Bana ne oğlum? Anlat işte yalan dolan zırva bir şeyle. Gülelim eğlenelim. Yeter yani olurdu benim talebim. Bu yüzden yine yalanlarla dolu uydurma olaylarla bezeli harika bir program daha yazdım geldim bugün de. Hay sanki gerçek hikayeler çok hoşmuş gibi. Yargıtay'dan emsal kira kararı. Ooo ne eğlenceli. Ooo. Oster Volden'in geleceği için sürpriz toplantı. Ooo çok önemli gerçek. Kral benim kendim.

kendi oğlumun geleceği bile zayıf halkayken. Osterwolde'nin ailesine olan hassasiyetim ne kadar olmasını bekliyorsunuz? Bir de bu haberler genelde asap bozucu da oluyor mesela. Fiyatta anlaşamadılar. Aradaki fark 2,5 milyon euro. Benim gelir vergimi 22 bin lira borcu kaldı. Kara kara düşünüyorum. Karalar bağladım. Gerçek haberlerde bir cacık yok. Sizi temin ederim millet. Rahat olun. Benim zırvalarım daha insancıl. Böyle moral çökertip libido killer'ı olmuyor, anladın? Zaten gerçek haberlerin her zaman en büyük problemi şu. Size hiçbir zaman ihtiyacınız olan bilgiyi vermiyorlar. Ve sabah haberleri açıyorsunuz. Piyasalarda dalgalanma yaşandı diyor. Siz dayınızdan 850 lira borç almışsınız. Akşam pazarında ne indirebilirim, ne düşürebilirim diye. Yola çıkacaktım. Piyasa dalgalanmış. Kardeş benim hayatım dalga dalga. Piyasayı niye üstüne ekliyorsun, istihap haddimi aşıyorsun? Ne yapıyorsun? Haberci arkadaş. Akaryakıta zam geldi. Ya bunu bana niye anlatıyorsun? Ben hala 200 liralık alıyorum. Planım da şu. Bir gün yine 200 liralık benzin alacağım. Ve akaryakıt istasyondan çıkarken benzinim bitecek. Tamam, o gün 300 lira yapacağım. Planım bu. Uzmanlar uyarıyor. Arkadaş, hayatımda uzmanlardan o kadar çok uyarı aldım ki artık biri bana günaydın dese arkasından ama dikkatli ol diye devam edecek diye düşünüyorum. Bir de uzmanlar ne diyor bu konuda diye soruyor. Uzman da diyor ki 2026 ve 2027'de harcamalarınıza dikkat edin. O kadar güzel bir tespit ki. Ben de uzman olmak istiyorum. Ben de size söyleyeyim. Arkadaşlar, paranızı harcamayın. Yoksa hiç harcamayın. Az varsa sakın harcamayın. Ve rica ediyorum, danışmanlık ücretimi İBAN'ıma gönderin. Benim programda böyle dertler yok. Burada dünyanın sonu gelse bile önce bir saçmalık anlatıyoruz, sonra müzik giriyor. İğrenç bir şeyler kafanızı her şeyden gerçekten alsın diye. En azından insan kıyameti neşeyle karşılıyor. Kral Pop Radyo burası. Bay J yayında, ayrılmayın sakın.

0: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Karnın zil çaldığında...

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
2: Büyük

0: Kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Yeni Max Sticker kartla

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Egala millet, gençlik hatalarım ve hayran konsorsiyumu başlıklı bir paragraf. Hemen ardından belki biraz daha iyisini yapabilirim, bilmiyorum. Hepimiz hep beraber göreceğiz. İyi akşamlar, 18 Ağustos Salı gününün o en sıcak, en zevkli saatlerinde yine birlikteyiz.

umarım yazın bu bunaltıcı günlerinde keyfiniz yerindedir. Biliyorsunuz hepimiz hayatımızda büyük hatalar yaparız. Hele gençken yapılanlar ta evlere şenlik. Mesela ben 20'li yaşlarımın başında sırf merakımdan kendi isteğimle tam 30 kilo almıştım. Büyük bir hata yaptığımı, insanların aslında kış uykusuna yatamayacağını acı bir şekilde tecrübe edince anladım. Sonra bir hata daha yapıp çok erken yaşta evlendim. Size bir sır vereyim. Meğer benim o dönem hiç evlenmemem gerekiyormuş. Tabii o ara radyodan dolayı acayip popülerim. Etrafımda inanılmaz bir kadın hayran kitlesi var. Ama ben evde evlilik stresiyle boğuşuyorum. Benim bu mutsuz halimi gören flörtöz dinleyiciler ve arkadaş grubumdaki kızlar da bana acıyordu. Gelip diyorlardı ki şovmen adamın evde ne işi var? Git kendini kurdan boşansana Bayce, boşansan. Ben de onlara dedim kızlar boşanmak kolay mı? Boşansan bile paranın neredeyse hepsi nafaka ve tazminat olarak kalmak zorunda. Bana bir şey kalmayacak. Aralarından birkaçı olsun biz aramızda para toplar birleşip sana bakarız dedi. Yalnız çok zengin değillerdi. Dedim kızlar aranızda bir yardımlaşma derneği veya fon kurup beni fonlayamayacağınıza göre bu iş yaş. Çok fakirsiniz. Neyse ki. Yaşla beraber insan işte tecrübe kazanıyor. Hataların dozu azalıyor. Hangi durumda ne yapmamız gerektiğini deneye yanıla çözüyoruz bu hayatta işte. Mesela bu yaz tecrübelerime dayanarak bahçeye küçük bir havuz yaptırmaya karar verdim. Hemen şey yapmayın. Şu an çalıştığınız işe sizi ben sokmadım. Tamam. Sizin fakir olmanızın müsebbibi ben miyim? Ben miyim? Herkesi ben mi kurtaracağım? Herkes kendi kaderinin mahkumu. Bırakın havuzu. Neyse havuzu yapması için bir usta bulduk. Adam tam bir felaket çıktı. Bir havuz ustasının aslında bir dolandırıcı veya bir iş bilmez olduğunu gösteren 5 net işareti de sizinle paylaşmaya karar verdim. Müsaade ederseniz yazın bir kenara. 1. Eğer havuzun sığ tarafı 4 metre, derin taraf 74 metre olduysa. 2. Sürekli belinde çocuk simidiyle çalışıyorsa. Terzi kendi söküğünü dikemez. Hayır, kabul etmiyorum. 3. Beton döküldüğünden beri mahallenin kedilerini göremediyseniz. Şöyle bir soru soruyorsa. Abi burada şortsuz tamamen çıplak çalışmamın sizin için bir sakıncası var mı? Hava çok sıcak da. Ve 5. Havuz için getirdiği kimyasal kloru koklayarak kafa bulmaya çalışıyorsa. İşte hizmet sektörü maalesef hepsi değil tabii ki. Sözüm meclisten dışarı ama böyle absürt insanlarla da dolu. Birazdan saat başında hava durumu ve günün öne çıkan tuhaf gelişmeler için haber merkezine bağlanacağız. Bizim meşhur meteoroloji editörü, hava tahminlerini hissiyatıyla yapan arkadaş bu hafta sonuna kadar izin almış. Ne yapıyor bilmiyorum ama bu defa da ülkeye dönüp abi vallahi hiçbir şey anlamadan bomboş gezdim geri geldim diye dönerse sosyal medyadaki ilişki terapistlerine, enerji gurularına yönlendireceğim. Çünkü artık ona orada nasıl bir çakra açma seansı uygularlar yaparlar bilmem yetti. Adam bana dert gerçekten. Zaten hiçbir şey tahmin edemiyor. Sıcak işte. Sıcak yani Ağustos ayında Bodrum'un havasına tahmin yapmak. Dünyadaki tuhaflıklar sadece bizim burada değil sevgili milletim. Geçen uluslararası haber sitesinde gördüm Amerika'da kadının biri. Akşam evine dönüyor, kapıyı açıyor. Ev bal dök yala. Tabiri caizse evde hallaç pamuğu gibi temizlik yapılmış. Her yer parlıyor. Kadın şoke. Kocasına diyor, kocası haberim yok diyor. Kadın polisi arıyor. Evime hırsız girdi diye ihbar da var. Polis gelip inceleme yapıyor. Bu kadar hiçbir şey çalınmamış. Aksine hırsızlar evi baştan aşağı temizleyip camları silip çöpleri atıp öyle gitmişler. Polis, kadın hanımefendi ortada bir suç yok. Adamlar resmen size amme hizmeti yapmış deyip dosyayı. Valla bana böyle temizlik takıntılı hırsızlar denk gelse anahtarı paspasın altına bırakır üstüne bir de mutfağa börek koyarım. Net.

0: Net gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 18 Ağustos Salı. Haber sitelerinden derlediğimiz net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Terörsüz Türkiye sürecine dair çerçeve yasa yürürlüğe girdi. Gelişme haber portallarının ortak manşeti. ntv.com.tr ile başlayalım. Çerçeve yasanın yürürlüğe girmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj geldi. Kanunun hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, farklı kulvarda yer almakla birlikte yapıcı bir tutum sergileyen tüm siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine yürekten teşekkür ediyorum dedi. TRTHaber.com'la devam edelim. Terörsüz Türkiye sürecine dair çerçeve yasa yürürlüğe girdi. Kararın yayımlanması sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, süreç kurulunun ilk toplantısının 24 Ağustos'ta yapılacağını işaret etti. Kurulumuz, milli birliğimiz, kardeşliğimiz ve huzurumuz için etkin bir koordinasyon içinde çalışacak dedi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un

0: Şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada mezarının açılmasına karar verildi. Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin şüpheler Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturmayla bir kez daha gündeme gelmişti. Soruşturmada tutuklanan Kuriş, Deniz Olgun'un ölümünün ardından Süleymancılar olarak bilinen grubun lideri olmuştu diyor sözcü.com.tr'de. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr'ye geçelim. Nişasta bazlı şeker üretimi ve ticareti yapan 25 firmaya operasyon düzenlendi. Savcılık 47 şirket yöneticisini ifadeye çağırdı. Soruşturmaya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Gürlek, halk sağlığını tehlikeye atan, vatandaşlarımızı yanıltan, devletimizi vergi kaybına uğratan ve hukuka aykırı kazanç elde etmeye çalışan kim olursa olsun hukuk önünde hesabını verecektir ifadelerini kullandı. İran ve Amerika arasında imzalanan mutabakat zaptında belirlenen 60 günlük süre doldu. Hürriyet.com.tr'deyiz. Amerikan Başkanı Trump, İran'la herhangi bir görüşme veya müzakere yapılmıyor ve yapılması da planlanmıyor dedi. Deniz ablukasını ise tüm gücüyle sürdüğünü öne sürdü. Trump ayrıca Hürmüz Boğazı'nın haritasını Amerika'nın yeni toprağı yazısıyla paylaştı. Habertürk.com'da başlık, üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Bu yıl devlet üniversitelerindeki doluluk oranı %99,5'e ulaştı. Vakıf üniversitelerindeki kontenjanların ise %79,7'si doldu. Kayıtlar 24 Ağustos'ta başlıyor. Bizden kralmusic.com.tr'den bir haberle bitirelim. Kral Otobüsü yarın Balıkesir'de olacak. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız radyonuzda olsun. Gündem. Net Gündem.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi hasretini dindirmeye bir tur uzaklıkta. Sarı lacivertler playoff turu ilk maçında Olympique Lyon'u konuk edecek. Mücadele saat 22'de başlayacak. Galatasaray, Alexey Batrakov'u bekliyor. Rus futbolcunun önümüzdeki günlerde İstanbul'da olması bekleniyor. Sarı kırmızılar Batrakov için bonuslar dahil 29 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Genç futbolcu da yıllık 3,5 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Beşiktaş, Dusan Vlahovic'in lisansının çıkmasını bekliyor. Başkan Adalı kısa süre içinde Sırp Yıldız için prosedürlerin tamamlanacağını açıkladı.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

Hepinize merhaba millet. İyi günler, iyi akşamlar diliyorum. Bu akşam bu stüdyoda sizi tamamen kendi isteğimle, içimden geldiği için güldürüp eğlendiriyorum. Bence bu durum sizin için çok büyük bir lüks olmalı. Hani üzerimde bir yapımcı baskısı olsa veya arkada beni devasa paralarla tehdit eden bir yönetim kadrosu olsa belki herkes yapardı bu yaptığımı. Ama ne bir tehdit, ne öyle insanın dengesini bozacak boyutta astronomik paralar söz konusu. Çok uzağında. Öyle söyleyeyim, astronomik paranın çok uzağında. Tamamen saf. Size olan ilgim, sevgim işte. Bu yüzden beni dinlerken ekstra mutlu olmanız lazım. Durum tam olarak neye benziyor biliyor musun? İlişkilerin o ilk flört dönemiyle resmiyete döküldükten sonraki dönemi gibi. Hani böyle ilkinde her buluşmayı isteyerek ve koşa koşa gidersin. Değil mi? İkincisinde ise pazar kahvaltısına zorla götürülmeye başlarsın ya aile. Tam olarak öyle ama ben burada mıyım? Buradayım. Her zamankinden daha güçlü bir enerjiyle karşınızda mıyım? Tamam, peki. Egele, biliyorsunuz hayatta her gün bir şeyler öğreniyoruz, yeni bir şeyler. İyi kötü, gerekli gereksiz. Tabii şansımız ve en önemlisi de hevesimiz varsa. Bu sabah şu meşhur 3. nesil lüks kahvecilerden birinde sıra bekliyorum. Yanıma küçük sevimli bir çocuk geldi. Yaklaşık 9-10 yaşlarında. Hani dışarıdan baksan tonton ötesi bir şey. Bana döndü, dayı dedi. Efendim dedim ama içimden geçen sıra var. Dayı diye senin babana derler. Aslanım, küçük şeytan. Ben olsam senin abi klasmanındaki kankan olurum. Neyse söyle bakalım evlat dedim. Çocuk dedi ki gökyüzü neden mavi diye sordu. İşte buna bilimsel bir açıklama getirmek lazım. Yeryüzündeki o devasa okyanusların rengi göğe yansıyor, o yüzden mavi dedim. Çocuk dedi peki dayı madem öyle dünyada bu kadar çok orman ve dağ var, gökyüzü niye yeşil ya da kahverengi değil dedi. Seni gidi akıllı bıdık diyorum için. Ama my English is finish. Yani oradan sonra verecek mantıklı bir cevabı. Birinci sebebi yok işte, ikinci bir sebep de yok. Sebeplerin hepsi okulda uslu uslu ders dinlerken ben o yaşlarda sokaklarda top peşinde koştuğum için. Ya bunu o küçük çocuğa anlatmadım tabii. Coğrafya bilgim bitti. Çocuğa dedim ki her şeyin başı eğitim küçük adam. Sen muhakkak okulunu aksatmadan tamamla. Ne zaman istersen yine gel bana. Bayce abine. Sonra da durumu kurtarmak için. Hadi koş bak şurada ablasının gülü bir kız var. Git ona sor deyip topu başkasına attım. O da güzel kıza bakabilmek için. Evet. Ama araştırdım. Sizi burada bilgisiz bırakmak istemem. İşin aslı şuymuş arkadaşlar. Güneşten gelen farklı dalga boylarındaki ışıkların atmosferde farklı oranlarda saçılmasının sonucu olarak gökyüzü mavi görünür. Okyanusla alakası falan yok. Anlatabiliyor muyum? Güneş ışınları atmosfere giriyor. Oradaki gaz moleküllerine ve toz parçacıklarına çarpıp dağılıyor. En kısa dalga boyuna sahip olan da mavi ışınlar atmosferin üst tabakalarında küçük parçacıklar tarafından saçıldığı için biz kafamızı kaldırdığımızda her yer mavi görünüyor. Fizik kuralı, okyanus, mokyanus, saçma sapan konuşmayın. Tamam mı? Neyse ki çocuk bana cevap veremeyeceğim için çok daha zor bir soru sormuyor. Mesela magazin dünyasındaki kusursuz görünen Hollywood çiftlerinin birbirini neden aldattığını sorsaydı. İnanın hiçbir fikrim yok. Ya dünyanın en güzel, en başarılı, herkesin hayran olduğu o pop ikonları bile evde aldatılıyor. Yani ben şaşırıyorum. Kadın tam bir kraliçe. Adam, açık konuşacağım, o Ninja Kaplumbağalardaki maskeli karaktere benziyor. Gel gör ki hala magazin basını adamın kaçamaklarını yazıyor. Demek bu işten güzellikle, vizyonla hiçbir alakası yok. Tamam, insanın içindeki o durdurulamaz arıza boyutuyla alakalı. Ben de çirkinim birazcık yani. İyi ki öyle bir insan değilim. Bay J'yi dinliyorsunuz. Kral Pop Radyo burası.

0: Hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: Reklam. Koçak'ta festival.

0: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
1: Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Karnın zil çaldığında

yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

Opel Corsa ile her yola eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da.
1: Büyük rahatlık PTR. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de.
5: Chery.

0: kayasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata. Pop, pop, kral pop.
7: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Mikrofon başında yine ben. Arkamda harika bir yayın ekibi var. Şunu baştan belirttim. Dinlediğiniz bu show tamamen canlıdır. Ben arkamda delil bırakacak, banttan kayıt yapacak kadar saf bir insan değilim. Çünkü kendimi biliyorum. Bazen canlı yayında çenemi tutamıyorum. Sanki çenemin benden

tamamen bağımsız çalışan, kendine ait böyle yapay zeka destekli bir ayrı beyni var gibi. Size de oluyor mu? Bu kafanızın içindeki sesin sizden tamamen bağımsız hareket ettiği anlar yaşıyor musunuz? Stres de bu durumu inanılmaz tetikliyor. Mesela plaza katlarının birinde dün çok önemli bir iş toplantım vardı. En üst kata çıkacağım. Acelem var. Sunumu son dakikaya bırakmışım. Panik haldeyim. Tam asansöre bindim. Kapı kapanmak üzereyken dışarıdan hızlı ayak sesleri duydum. Kapı tam kapanacak, birisi araya ayağını soktu. Arkadaşlar, o acele anında asansörün arasına giren ayağı çizgi filmlerdeki gibi böyle lazer ışınıyla milimetrik parçalara ayırma hissi sadece bana mı geliyor? Çizim mi diye. Yoksa günlük hayatımda son derece kibar pamuk gibi bir insan olduğum için bende böyle gizli şiddet patlamaları mı var acaba alt bilinçte? Her neyse. Bence asansör yolculuğu insanın bu hayatta yaşayabileceği en gerilimli, en sıkıcı şeylerden bir tanesi. Tanımadığın 5-6 insanla daracık bir kutunun içinde gidiyorsun. Katlar değiştikçe herkes aşırı önemli bir şey inceliyormuş gibi o dijital sayılara bakıyor. Çünkü kimse birbiriyle göz göze gelmek istiyor, göz teması. Ama tukaka. Tek güvenli alan o sayılar. İşte o sessizlik anında benim o bağımsızlığını ilan eden çenem aniden devreye girdi. İçeride 8 kişiyiz. Benim çene başladı ses gibi. 4, 5, 6. Asansör görevlisi gibi bana. İçimden çeneme yalvarıyorum. Yapma Bayze, yapma. Rezil olsun. Bak kız çok güzel. Bir daha karşılaşırsınız bir gece kulübünde. Hiçbir şey konuşamayacaksın. En son dayanamadım. Kendi çeneme sert bir hareket yaptım. Asansördeki insanın bu herhalde manyak diye. Önce katları saydı. Ondan sonra da kendi çenesine yumruk attı. Hepsi indi. İlk kat, ilk durakta hepsi. Aptallardan tek hamlede kurtulmuş oldum. Ne var yani? Demek ki aslında çenem benden daha akıllı. Ha? Bu durumda siz dinleyiciler olarak çok şanslısınız. Düşünsenize, yayını çenem değil de gerçek beynim yapıyor olsaydı şu an çoktan sıkıntıdan ölüyordunuz. Hatırlıyor muyum? Neyse, hayat her şeye rağmen güzel. Ben kendi içimde mutlu bir insanım. Ama çevremdeki insanlar benim mutlu olduğuma bir türlü inanmıyor. Annem, ailem, karımın beni evde sürekli manevi olarak hırpaladığına dair ciddi paranoya yaşıyor mesela. Ya karım harika bir kadın. Olsa olsa evde onu ben darlıyorum. Ama kadın milletin de her günü birbirini tutuyor mu? Kadın milleti demeyelim. Kadınların. İnsanların. Her günü birbirini tutmuyor ki kardeşim. Aynı şeyi farklı günlerde yapıyorsun. Aldığın tepkiler tamamen zıt oluyor. Mesela geçen akşam mutfakta kendime glütensiz 2 tane pirinç patlağı aldım. Yanına da yeşil çay demledim. Geldi arkamdan sarıldı. Benim iradeli sevgilim, benim kral aslanım. Kendine ne güzel bakıyormuş diye beni seviyor. Tam olarak böyle değil. Benim iradeli sevgilim, benim kral aslanım. Böyle konuşmaya başladım. Asap bozucuydu ama ben tercüme ettim size. İki gün sonra gecenin bir yarısı mutfakta yine aynı pirinç patlağını yerken yakalandım. Arkadan bir ses, zıkkım ye zıkkım. Ye de duba gibi kal ortalıkta. 5 seneye kadar aklım fikrim boğazında seni. Ya 2 günde kral aslanlıktan ayılığa nasıl düştüm ben? Nasıl yani, hangi ara rütbemi söktüler? Sosyal medyada online diyetisyenler var. Sürekli onlar öyle. Bana da mesaj atıyorlar. Bayce, akşam o yağlı karbonhidratları tüketme. Cheat day yapma diye. Ya benim kendime ait özel bir hayatım, bağımsız bir midem olamaz mı arkadaş? Hesap mı vereceğim ya ömür süremle ilgili? Ben bugün yayından sonra gidip kendime şöyle bol tereyağlı, duman üstünde bir kokoreç söyleyeceğim. Yanına da buz gibi şalgamı açacağım. Kimse de bana karışamış. Evet dinleyiciler. Evet dinleyiciler. Bunu yapacağım. 18 Ağustos Salı akşamı. Şovun da böylece sonuna gelmiş olduk. Çenemin bağımsızlığına katlandığınız için hepinize kulaklarınıza sağlık. Şaka yapıyorum. Lanet olası programın bitmesine daha hala var. Ayrılmayın lütfen.

Ağustos'un tam ortasındayız. Yazın en kavurucu günleri olması gerekiyor ama bazı şehirlerde haber alıyorum. Geceleri bazen anormal serinliyormuş ki ne giyeceğini şaşırıyormuş insan. Hava durumunu artık tam tespit etmek imkansız hale geldi. Dünyanın dengesi o kadar bozduk ki. O da şimdi bizimle dalga geçiyor. Dengemizi sallamaya çalışıyor. Ama bizim insanımız... o kadar biz inatçıyız, biz kalabalığız, öyle küresel kriz. Pandemiymiş, Covid'miş, hava değişiklikleri yok. Tropik iklime geçmiş Türkiye. Bu dünyanın sonunu getirmeden hiçbir yeri terk etmeye niyetim var. Geçen yılı hatırlıyorum. Her Allah'ın günü zengin bir arkadaşımın yazlığındaki lüks bir havuzun dibinden ayrılmıyordum. Bu yıl o gruptan hiçbirini arayıp sormadım bile, biliyor musunuz? Geçen gün aralarından biri aradı. Hayırdır kanka? Bizi havuzumuz için mi seviyordun? Havuz bitti, dostluk bitti mi? Dedim ya öncelikle sizi sevdiğim fikrine nereden kapıldınız? Havuz var veya yok. Ama yanılıyorsunuz. Ben sizi havuzunuz için de sevmiyordum. Sadece beni şortsuz, tişörtsüz görmenizden ve bir daha evinize almamanızdan korktuğum için mecburiyetten geliyorum. Beni bu vücutta kabul eden tekim. O ara biraz kilo vermiştim. Kendimi nispeten daha iyi hissediyordum. Ama karım kimsenin beni o halde görmesine izin vermiyordu. Oysa ki çok saçma. Yani 15 kilo fazlam varken plajda çok daha fazla çıplak geziyor. Kimsenin umurunda olmuyor. Daha fazla et. Hatta kilo verme sürecim de tam bir matematik dehası işi. Önce 10 kilo verdim, sonra canım sıkıldı 10 kilo aldım. Gaza gelip bir 10 kilo daha verdim. Totalde 30 kilo vermiş gibi efor sarf ettim. Ama başladığım yerdeydim. Nasıl kilo verdin diye soruyor. Ben yemek yemeyi çok seviyorum. Benim için hayatın anlamı gurmelik. İyi bir karbonhidrat yediğim zaman yaşadığım...

Bunu size anlatamam. Bu yüzden diyetle falan zayıflamam imkansızdı. Ben de tıp dünyasının son mucizesine başvurdum. Zayıflama iğnesi. Hani her gün göbekten yapıyorsun. Benimki haftada bir yapılandan. İştah bıçak gibi kesiyor. Bana bunun yan etkileri var. İleride sıkıntı yaşarsan düşündüm. Yaşım gelmiş 55'e. Şurada dinamik yaşabileceğim kaç yaz kaldı? İğneyi vurup forma girsem. Tıp teknolojisi de zaten çok ilerledi. Bir şekilde idare ederim de. Hatta üstüne biraz duygu sömürüsü de eklerim. Karım Duygu'ya duygu sömürüsü yaparım. Evet bak. Bizde sömürü, sadece sömürü deyince de oluyor. Bak senin için sağlığımı riske atıyorum deyip evlilik yolunda turları daha rahat geçerim diye plan yaptım. Ne oldu? Oh, iğneyi tamamen boşa vurmuşum. Tek faydası... Bilmiyorum kime bir faydası olacağını da bir denedik bakalım. Bu arada haber merkezinden tuhaf bir sağlık uyarısı geldi. Doğada vakit geçirenler yılan ısırmalarına karşı dikkatli olsun. Çünkü son raporlara göre yılan zehri, pan zehri stoklarında azalma varmış. Ve hastaneler bunu sadece aşırı acil durumlarda kullanıyor. Şimdi haber metnini okuyunca da bir miktar kafam karıştı. Benim asıl merak ettim. Dünyadaki hangi zehirli yılan sokması vakası acil statüsüne girmez? Hastaneyi arıyorsun. Alo. Acil servis mi? Merhaba. Doğada yürüyüş yaparken beni kobra ısırdı. Ama sakin olun lütfen. Şu an aşırı acil bir durum yok. Zaten hayatımdan bezmiştim. İyi bir zamanlama oldu. O açıdan vaktiniz olursa, yolunuz düşerse. Ege'de bir köyün arkasındaki patikadayım. Beklediler miyiz? Ambulans çağırırken bile panzehir sırasına giriyoruz. İnanılmaz bir dönem. Kral Pop Radyo'dan ayrılmayın.

0: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yaz özel fırsatı kaçırma.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
3: lazım. Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
4: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
5: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
8: Tatil Budur hissi.
9: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPost'ta. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPost'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
10: Kerem abi.
11: Hayrola çocuklar?
10: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
12: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
11: Turkcell çözüm gücü.
13: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
11: Turkcell çözüm gücü.
10: Vallahi bravo Turkcell'e.
11: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
14: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.

Evet, anonsa başladım ama anonstan sonra çalacak şarkıyı gerçekten çok seviyorum. O kadar çok seviyorum ki inanmayacaksınız. Geçen kendi kendime stüdyodan gizli numarayı tuşlayıp yayına bağlandım. Ve bu şarkıyı canlı istek olarak kendimden istedim. Sonra mikrofonu açıp kendi kendime kusura bakmayın canlı yayında istek parça kabul etmiyoruz. Şirket ilkelerimize aykırı ve beni arayan bene fırça attım. Beni arayan bana. Bene olmaz. Bir benin beni aramış olması gerekiyor. Kırmızı ben mi, mavi ben mi? Mavi ben yok. Mavi beniniz varsa hemen doktora gidin. Ve bütün bu anlattıklarıma rağmen benim hala tamamen normal, akıl sağlığı yerinde bir insan olduğuma inanabiliyor musunuz? Bence inanmayın. Medya grubumuzdaki bu paha biçilmez akşam şovu tam gaz sürerken diğer yanda bu işsiz yeteneğimi görmezden gelen yönetim kadrosu beni hala standart bordrolu çalışan olarak mesaiyle zorluyor. Aska bir gün bu sektörün en tepesindeki yönetici ben olduğumda bütün kreatif içerik üreticilerine ve yayıncılara adaletsizcesine geniş haklar tanıyacağım. Büyük şirketlerin dijital kasalarının şifrelerini direkt onlara vereceğim. Kripto şifrelerini bulacağım. Ben değil tabii, benim altımdaki ekip bunu hak ediyor. Evet, ben yine onlardan biraz daha iyi para kazanıyorum ama yetmiyor işte. Gelen mesajlardan biri sormuş. Hocam önümüzdeki ay yine evlenecek misin diye. Aydan aya evlenmiyorum hayatım ben. En azından yıldan yıla. Yeniden evlenirsen boşanmaktan korkmuyor musun diye. Şimdi sevgili dinleyici, korkulacak olan şey boşanmak değil. Asıl korkulacak şey o nikah masasına tekrar oturmak. Anladın mı? Boşanmak özgürlük anlamına geliyor. İnsan hiç özgürlükten korkar mı? Gerçi ben bugüne kadarki ayrılıklarımdan maddi olarak hep %80 zararla çıktığım için... Bir defa daha benzer bir süreç yaşanırsa o mal paylaşımında kalan son %20'yi de karşı tarafa kullanılmaz durumda devretmeyi düşünüyorum. Mesela kurutma makinesini o mu istiyor? Tamam, al senin olsun ama kapağı bende kalacak gibi böyle. Mesela buzdolabını mı aldı? İçindeki bütün rafları, şişelikleri hepsini çöpe atacak. Evde Birinci Dünya Savaşı koşulları yaratmaya çalışacağım. Arabayı mı istiyor? Buyursun alsam. Fren balatası, fren balataları erkek tarafında kalıyor. Evet. Evi mi istiyor? Al senin olsun ama o klinikteki estetik operasyonların taksitleri hala benim hesaptan ödeniyor. Onları geri ver o zaman. Gibi. Estetik mevzusu iyice çığırından çıktı arkası. Geçen bir arkadaşım anlattı. Ablası ameliyatla vücudundaki fazları yağları aldırmış. Sonra gitmiş o yağları daha dolgun görünsün diye yüzüne, yanaklarına ejetti. Şimdi soruyorum. Aradaki felsefi detayı. Yani insanlık ne zaman kendi anatomisinin en arkasındaki malzemeyi kendi yüzüne yapıştırtacak kadar dejenere oldu. Yani bir de gitmiş diline hızma taktırmış. Neyse ki artık dövme yaptırmak, buralara takılar takmak o normalleşti, kimse yadırgamıyor. Haftanın bu ikinci gününde, salı akşamda da programımızın ve bugünkü şovumuzun sonuna geldik demek istiyorum. Onlar arsın bura adına, biz çıkalım kerebetim. Çeneme, fantezilerime, manyaklıklarıma ve bu çılgın akışa eşlik ettiğiniz için hepinize sonsuz teşekkürler. Hepinize iyi akşamlar, harika geceler, mutlu bir hayat diliyorum. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.

Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.

0: Yanınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
3: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.

oldu. Seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gelmeden düşlerim yalnızlığa.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.